0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: O kızı nerede nasıl görsem aklımı başımdan alır ağzı. Saçları şıra köpüğü desem, kaşları bıçak izi kırmızı. Yakut pullarımı desem, ne bu görkem, kanlı göz bebeklerindeki yazı. Beni nasıl büyüledi bilmem. Kirpikleri, kirpikleri, örümcek kırmızı.

sersem sevdim jilettiyen kızı göğsündeki kumrular değsem gagaları söyledi kırmızı içersek kezap içer hem sarhoş da olmaz azıp bazı yasak bölgelerine insem tüyleri sıgan kırmızı gece gündüz tek düşüncem kaşıklarımdaki ince sızı

Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit veya şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli karacadağ peynir kilogramı 349 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 4 lira 90 kuruş, domates kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır. Televizyon.
6: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
7: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkramlar yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayıyla birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Balenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
8: You guys see that weird ice cream man today?
9: What do you mean weird?
8: Like he was following me. Is everyone sick or something?
7: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
10: Sinevizyon.
11: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeva Erakın Bizuani Xo. Ma bendesto eiro esto soba chenyo venda na shima heminan wairveji.

0: Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwani xo kali bike, bizwani xo hevnan bivine. Bizwani xo binose, bizwani xo buane. Zwani ma, tarçi ma.
1: Kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi, hokus pokus im salami.

0: Reklamlar. Tezgah.com'da 11 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369.95. Zeki Baldo Pirinç 5 kilogram 399.95. Demko Domates Salçası 4300 gram 299.95. Pınar Süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Estu tekrda, dünyada tenimanda. Sıba urzan bizvani xo, şeva rakam bizvani xo. Ma bendesto, eiro esto subacenio, venda na shima heminan, wair veji.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bizwani xo kali bike, bizwani xo hevnan bivine, bizwani xo binose, bizwani xo buane, zwani ma, her çi ma.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında kumili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 299 lira 90 kuruş. Tezgel market sizin için.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
9: Reklam kazandırır.
10: No Wing, Wing'e şimal.

0: Reklamlar. Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve

0: fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, ç

0: Kızıma annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
1: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
1: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
3: Gözlerin ağaç artık.
1: Size yalan söylediğimi düşünüyorsun. Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım.
4: Cinevizyon.
5: Estu tekirda, dünya da tenimende. Sıba urzan bizuane xo, şeve rakın bizuane xo. Ma bindesto, eiro estu suba cinio, vendana shima heminan, wair veji.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit veya şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş. Yerli Karacadağ peynir kilogramı 349 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 4 lira 90 kuruş. Domates kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeva Erakın Bizuani Xo. Zuani ma bindesto, eyro estu sıba çınyo, vengdana şıma hemminan, vayr veci,

0: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgahkom'da 11 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Zeki Baldo pirinç 5 kilogram 399.95. Demko domates salçası 4300 gram 299.95. Pınar süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgahkom, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen taziye ve anma programları devam ediyor. Demokratik Cumhuriyet ve Barış için binbir imzacılarından Yüksel Genç, silahsızlanma ve tasfiye odaklı bir çözüm barış getiremez diyerek, sürecin başarısı açısından Abdullah Öcalan'ın müzakere koşullarının eşit ve adil hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı'da Abdullah Öcalan için yapıldığı belirtilen konuta ilişkin, "Biz birilerinin eve çıkmasını konuşmak yerine Demirtaş'ın evine kavuşmasını konuşmak isteriz." dedi. Özel, "Ailem güvence operasyonlarıyla hukuk devletinin ortadan kaldırıldığını belirtti." ABF Genel Başkanı Mustafa Aslam, Cumhuriyet tarihi boyunca başarılamayan demokratikleşmenin tek çözüm yolunun barışla gerçekleşeceğine vurgu yaparak, "Alevilerin talebi açık ve net, onurlu bir toplumsal barıştır." dedi. Ailem Güvende adı altında LGBTİ örgütleriyle çok sayıda hak savunucusuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 35 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jina Emini'nin babası Emcet Emini, Roşilat halkına teşekkür ederek "Özgürlük seven insanların şefkati ve dayanışması bu kederde bizi yalnız bırakmadı." dedi. Midesi tamamen alınan, beyin kanaması geçiren ve %93 engelli olan 62 yaşındaki ağır hasta tutsak Mehmet Elçe, cezaevinde kalamaz ve yaşamını tek başına idame ettiremez raporlarına rağmen tahliye edilmiyor. AKP'ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı'ya tepkiler sürüyor. Foçalılar uluslararası voleybol turnuvası açılışında Fıçı'yı kırmızı kartla protesto etti. Borsa İstanbul Endeksinde dün yaşanan devasa düşüş sonrası Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, haftalık repo ihlalleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları göz önünde bulundurularak arttırılacaktır denildi. Diyarbakır'da kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde Kezban Kabukçu ve Yağız Ege'de 1,5 ay önce boşandığı Enes D. tarafından tabancayla vuruldu. Kezban Kabukçu hayatını kaybederken Yağız Ege'de ağır yaralandı. Enes D. cinayet sonrası intihar etti. Çocukların suç örgütlerinin en zayıf halkası olduğunu belirten Van Çocuk Hakları Dayanışma Ağı üyesi Avukat Sedat Kula, "Çocukların cezalarını artıran bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız. Yasa mağduru daha da mağdur ediyor." dedi. Akaryakıta zamlar devam ediyor. Dün gece motorine yapılan 4.62 TL zammın ardından motorinin litre fiyatı 100 TL'yi geçti. Motorinin litre fiyatı Diyarbakır'da 103.01-103.03 TL arasında değişiyor. Benzinin litre fiyatı ise 82 TL civarında satılıyor. Süper Lig'in 6. hafta maçları yarın 20.00'da oynanacak. Kasımpaşa Konyaspor karşılaşması ile başlayacak. 3. sırada bulunan ligin flaş takımlarından Ahmetspor, pazar günü kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Orta Doğu'daki gelişmeler ve doların güçlenmesiyle birlikte Brent petrol fiyatları kısmi olarak düştü. Brent petrolün fiyatı 105.34 dolara düştü. Batı Teksas türü ham petrol ise 102.12 dolar civarında işlem görüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Çin ile yaptığı görüşmelerin başarılı geçtiğine dikkat çekerek, "Bugünkü kararlar gelecekte bölgedeki dengeyi belirleyecek." dedi. 12 Eylül'de Kobane cezaevinde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi. 17 kişi de yaralandı. Mesut Hemureşo'nun yaşamını yitirmesiyle birlikte yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 oldu.

HYD'nin kuruluşunun 23. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen etkinlikte tüm halkların ve bileşenlerin haklarının güvence altına alındığı bir Suriye'nin inşa edilmesinin önemine dikkat çekildi. ABD-BM Genel Kurulu'nda gelecek hafta konuşması beklenen Mahmut Abbas'ın vize başvurusunu reddetti. Yunanistan'da öğrenciler ve memurlar görüşülen anayasa değişikliğine karşı eylem düzenledi. Öğrenciler barınma sorununa, memurlar ise kalıcı kadroya geçişin performans değerlendirmesine bağlanmasına tepki gösterdi. Suudi Arabistan destekli Yemen Hükümeti Dışişleri Bakanı Afrah Ezzube, ABD'ye çağrıda bulunarak İran'ın Husilere sağladığı silah, finansman ve askeri uzmanlık desteğine engel olunmasını istedi. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Kanada'yı ortak üye yapma girişimine tepki gösterdi. Trump, bu adımı düşmanca olarak değerlendirmesi halinde AB'ye ağır gümrük tarifeleri uygulayacağını söyledi. ABD ile İran arasındaki gerginlik karşılıklı açıklamalarla devam ederken İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Karami yaptığı açıklamayla ABD'yi uyardı. Basra Körfezi'ndeki adaları ziyaret eden Karami, adalardaki duruma dair incelemelerde bulundu. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 33 derece, Elazığ 28 derece, Mardin 30 derece, Van 22 derece, Urfa 34 derece, Muş 24 derece, Şırnak 28 derece, Batman 34 derece, Hakkari 25 derece, Bitlis 21 derece, Siirt 32 derece, Adıyaman 32 derece. Döviz kurları: Dolar 48.67, Euro 55.93, Gram altın 6613 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wave.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen taziye ve anma programları devam ediyor. Demokratik Cumhuriyet ve Barış için 1001 imzacılarından Yüksel Genç, silahsızlanma ve tasfiye odaklı bir çözüm barış getiremez diyerek, sürecin başarısı açısından Abdullah Öcalan'ın müzakere koşullarının eşit ve adil hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı'da Abdullah Öcalan için yapıldığı belirtilen konuta ilişkin, "Biz birilerinin eve çıkmasını konuşmak yerine Demirtaş'ın evine kavuşmasını konuşmak isteriz," dedi. Özel, "Ailem güvende operasyonlarıyla hukuk devletinin ortadan kaldırıldığını belirtti. ABF Genel Başkanı Mustafa Aslam, Cumhuriyet tarihi boyunca başarılamayan demokratikleşmenin tek çözüm yolunun barışla gerçekleşeceğine vurgu yaparak, "Alevilerin talebi açık ve net, onurlu bir toplumsal barıştır," dedi. Ailem Güvende adı altında LGBTİ örgütleriyle çok sayıda hak savunucusuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 35 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jina Emine'nin babası Emcet Emine, Roşilat halkına teşekkür ederek "Özgürlük seven insanların şefkati ve dayanışması bu kederde bizi yalnız bırakmadı," dedi. Midesi tamamen alınan, beyin kanaması geçiren ve %93 engelli olan 62 yaşındaki ağır hasta tutsak Mehmet Elçe, cezaevinde kalamaz ve yaşamını tek başına idame ettiremez raporlarına rağmen tahliye edilmiyor. AKP'ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı'ya tepkiler sürüyor. Foçalılar uluslararası voleybol turnuvası açılışında Fıçı'yı kırmızı kartla protesto etti. Borsa İstanbul Endeksinde dün yaşanan devasa düşüş sonrası Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, haftalık repo ihlalleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları göz önünde bulundurularak arttırılacaktır denildi. Diyarbakır'da kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde Kezban Kabukçu ve Yağız Ege'de 1,5 ay önce boşandığı Enes D. tarafından tabancayla vuruldu. Kezban Kabukçu hayatını kaybederken Yağız Ege'de ağır yaralandı. Enes D. cinayet sonrası intihar etti. Çocukların suç örgütlerinin en zayıf halkası olduğunu belirten Van Çocuk Hakları Dayanışma Ağı üyesi Avukat Sedat Kula, "Çocukların cezalarını artıran bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız. Yasa mağduru daha da mağdur ediyor," dedi. Akaryakıta zamlar devam ediyor. Dün gece motorine yapılan 4.62 TL zammın ardından motorinin litre fiyatı 100 TL'yi geçti. Motorinin litre fiyatı Diyarbakır'da 103.01-103.03 TL arasında değişiyor. Benzinin litre fiyatı ise 82 TL civarında satılıyor. Süper Lig'in 6. hafta maçları yarın 20.00'da oynanacak. Kasımpaşa Konya Spor karşılaşması ile başlayacak. 3. sırada bulunan ligin flaş takımlarından Ahmet Spor, pazar günü kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Orta Doğu'daki gelişmeler ve doların güçlenmesiyle birlikte Brent petrol fiyatları kısmi olarak düştü. Brent petrolün fiyatı 105.34 dolara düştü. Batı Teksas türü ham petrol ise 102.12 dolar civarında işlem görüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Çin ile yaptığı görüşmelerin başarılı geçtiğine dikkat çekerek, "Bugünkü kararlar gelecekte bölgedeki dengeyi belirleyecek," dedi. 12 Eylül'de Kobane cezaevinde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Mesut Hemureşo'nun yaşamını yitirmesiyle birlikte yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 oldu. PYD'nin kuruluşunun 23. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen etkinlikte tüm halkların ve bileşenlerin haklarının güvence altına alındığı bir Suriye'nin inşa edilmesinin önemine dikkat çekildi. ABD BM Genel Kurulu'nda gelecek hafta konuşması beklenen Mahmut Abbas'ın vize başvurusunu reddetti. Yunanistan'da öğrenciler ve memurlar görüşülen anayasa değişikliğine karşı eylem düzenledi. Öğrenciler barınma sorununa, memurlar ise kalıcı kadroya geçişin performans değerlendirmesine bağlanmasına tepki gösterdi. Suudi Arabistan

Destekli Yemen Hükümeti Dışişleri Bakanı Afrah Ezzube, ABD'ye çağrıda bulunarak İran'ın Husilere sağladığı silah, finansman ve askeri uzmanlık desteğine engel olunmasını istedi. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Kanada'yı ortak üye yapma girişimine tepki gösterdi. Trump, bu adımı düşmanca olarak değerlendirmesi halinde AB'ye ağır gümrük tarifeleri uygulayacağını söyledi. ABD ile İran arasındaki gerginlik karşılıklı açıklamalarla devam ederken İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Karami yaptığı açıklamayla ABD'yi uyardı. Basra Körfezi'ndeki adaları ziyaret eden Karami, adalardaki duruma dair incelemelerde bulundu. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 33 derece, Elazığ 28 derece, Mardin 30 derece, Van 22 derece, Urfa 34 derece, Muş 24 derece, Şırnak 28 derece, Batman 34 derece, Hakkari 25 derece, Bitlis 21 derece, Siirt 32 derece, Adıyaman 32 derece. Döviz kurları: Dolar 48.67, Euro 55.93, Gram altın 6613 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında komili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 299 lira 90 kuruş. Tezgel market sizin için.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit veya şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli karacadağ peynir kilogramı 349 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 4 lira 90 kuruş, domates kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Annesinin balığı.
7: Az kaldı, çok az kaldı.
6: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
8: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Sinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda, sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi, Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
6: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
9: Gözlerin ağaç artıyor.
6: Size yalan söylediğini düşünüyorsun. Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım.
0: Sinevizyon. Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
10: Şu kanlı zalimin ettiği işler.

Masoz da bi yew bi nanî Şadey ma dostu hevvalî Tu xovîr

0: ç yek fwaş lazım eş yardım zan yardı xabara babu kala fam te da xuya
1: fam te da xuya fam te da xuya
0: qatta jazirin sari herkesi dendin fayda ne kadar dümeş veya tavala şaşa şgana tama bi afiye turuşak farbi gel zıvara zaman bore salım hatta ki fam kir kaş kora kar kir bir uj mara ya sabiş tara ya zaman reji ne kadar da dora fa jazke
2: şum melafani vajar hat melafani vajar akha fulam tevlebal çukullam mekbe ما

0: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Tezgah.com'da 11 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Zeki baldo pirinç 5 kilogram 399.95. Demko domates salçası 4300 gram 299.95. Pınar süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Jinavendan Uçeyan Dembaş Hevserokin gişti yeden partiye Tülay Hatimoğulları U Tuncer Bakırhan derbare enflasyon, hatereyn jeopolitik, alozia borsa İstanbul'e u bahabuna sotemeni ye tahyanitan u

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında kumili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 200

0: 9 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No Wing, Wing'e şimao.

0: Radyo Veng.
1: Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinden. Ozan yanar gönül, ozan yanar gönül.

0: If you're looking for prestige, la, la, la. Heritage, that would be the journey.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby'nin giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
2: Never know. Might enjoy it.
3: You don't know what is your place in the food chain.
4: Cinevision.
5: No, Venge Shmo.

0: Kulçum iddia kir ku hilbijartinên serokkomariyê dê di 16 Nîsana 2028-an de werin lidarxistin û serokkomar Tayyip Erdoğan wê cara dawî bibe namzet. Tekildar Êrişa Çekdarî ya ku şaredar Fethiye'ye Alim Karaca birindar bubu se gumanbarên din cihatin binçav kirin. Piştika rûbarên wan ên nedadgehê gumanbar sewqî adliyê hatin kirin. Rêxistina Dem Partiyê ya Enqereyê kuştina Sîpan Hîznî û Biyerên li Rojava qewimîne şermezar kirin û gotin divê vîna gelê Kurd û gelên Sûriyê bê nas kirin û çareseriyên demokratîk bên pejirandin. Li Enqereyê rêvebera Enqaderê Emîne Oğuz diyar kir ku ji bo perwerdehiya Kurdî serlêdanên kargehên wan dest pê kiriye û wiha got fêrbûna Kurdî Sparteka her Kurdiye em jî bang li gelê xwe dikin ku werin tevlî kargehên me bibin û fêrî zimanê xwe bibin. Bi milyonan zarokên Kurd îsal jî ji perwerdehiya bi zimanê zikmakî ve parman li İzmîrê endamê inisiyatîfa ketkarên perwerde û zanistê Serdar Aktürk Balkışan Serpêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk dest nîşan kir ku naskirina fermî ya mafê zimanê zikmakî şerteke sereke yê aşitiye ye û got têkoşîna zimanî divê rojeva her rojê ve. Piştî zema düh bişev li sotomeniye hatiye kirin, bihaye mazotê ji 100 lirayan derbas bû. Mêrekê ku navê wî nehate zanîn li ber pirtûkxaneya bajêr A. Amîza ya li navçeya Yenîşehîr A. Amedê hewda jina bi navê M.K. bi çekê bikuje. Fayil dûre M.K. bi darê zorê li wesayîtê suwar kir û ew revand. Hate zanîn ku fayil li ser rêya Mêrdînê dema direviya hatiye girtin, mêrê fayil li wir hatiye binçav kirin û M.K. ya ku di encama êrişê de birîndar bûbû ji bo dermankirinê birine nexweşxaneyê. Wezîrê Derve yê Spanyayê diyar kir ku êrişên li ser Gazze, Îran, Lübnan û Yemenê binpêkirina eşkere ya hukûka newnetewehî û mafê mirovane û banga diyalog û diplomasiyê kir. Wezîrê Parastinê ya Pakistanê got dem hatiye ku peymana Mekke'ye were bi cîhanîn. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil

0: yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit veya şempiliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli karacadağ peynir kilogramı 349 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 4 lira 90 kuruş, domates kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.
5: Cemidi, cemidi, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu hayat, abu

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde %6'dan fazla değer kaybetmesinin ardından DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, meclisin 1 Ekim tarihini beklemeden toplanması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, süreç kapsamında kurulması beklenen 4 alt komisyondan Silahsızlanma ve Strateji Koordinasyon alt komisyonunda Abdullah Öcalan'ın yer alacağını açıkladı. İmralı'daki konutun cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edildiğini belirten Uçum, seçimlerin yenilenmesi halinde 16 Nisan 2028'de yapılabileceğini ve Erdoğan'ın son kez aday olacağını söyledi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini açıkladı. Kadın Konferansı'nın bildirgesini açıklayan KESK, kadınların barışın toplumsallaşması için kurucu özne olarak yer alması gerektiğini belirtti. Örgüt üyesi olmak iddiasıyla tutuklu yargılanan Etkin Haber Ajansı muhabiri Elif Bayburt, ilk duruşmada tahliye edildi. Van'daki Şanovan Tiyatro Topluluğu, ünlü Kürt destanı Zembil Froş'u yeni bir versiyonla tiyatro sahnesine taşıyor. Oyun, ünlü Kürt yönetmen, yazar ve akademisyen Doktor Hutbettin Sadiki tarafından yazılıp yönetildi. Oyun, 19 Eylül Cumartesi günü Van'da ilk kez tiyatro severlerin karşısına çıkacak. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde

Kerboran ilçesinde üzüm hasadının başlamasıyla birlikte Kerboran Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten üzüm işletme tesisi komünal belediyecilik anlayışıyla üreticilerin hizmetine sunuldu. Tümbelsen Konak Belediyesi'nde çalışan memurlar geriye dönük TİS alacaklarının halen ödenmediğini ve belediyenin kendilerine takvim çıkaramadığını belirterek mücadeleyi büyüteceklerini duyurdu. Temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayan Merkez Bankası, ödenmesi gereken kısa vadeli dış borç stoğunun 177.1 milyar dolar olduğunu belirtti. Çatı kuruluşları likit krizi yaşayan Emlak Katılım Tasarruf Finansman, KAP'a yaptığı bildirimde katılım evim ve bir evimi satın almak için görüşmelere başlandığını açıkladı. Karadeniz'de Rusya tarafından insansız hava aracıyla vurulduğu belirtilen Tanzanya bayraklı geminin kaptanı hayatını kaybetti. 3 mürettebat yaralandı. Sermaye Piyasası Kurulu 38 kişi ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ hakkında Borsa İstanbul'da teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. Husiler yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinin Yemen'deki saldırılarında 3 telekomünikasyon kulesinin vurulduğunu, 27 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri Siber Güvenlik Konseyi Başkanı Dr. Muhammed Al-Kuwaiti, ülkelerine yönelik yapılan saldırılarının arkasında İran'ın olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs lideri Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs lideri Nikos Christodoulidis bir araya geldi. 2 saat süren görüşmede 19 başlığın tartışıldığı belirtildi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, Gazze, İran, Lübnan ve Yemen'e yönelik saldırıların uluslararası hukuk ve insan haklarının açık bir ihlali olduğunu belirterek diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sağ bloğun 13 Eylül'de yapılan genel seçimlerde çoğunluğu kaybetmesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Suriye'de bir askeri mahkeme, Mart 2025'te Alevi toplumuna yönelik katliamlardaki rolleri nedeniyle Beşar Esad destekçisi bir kişiye idam, bir diğer sanığa ise müebbet hapis cezası verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'nın tutumunu eleştirdi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov da ABD'nin yaptırımlarının düşmanca olduğuna dikkat çekti. Mekke Anlaşması'nın uygulamaya kararlı olduklarını söyleyen Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sajjad Haider Khan, Husilere yönelik saldırıları yapabileceklerini söyledi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Demeşma bu xeyr u eşi be goştarane ma yerciyaye. Ez delal, ma bi bername vaştı şeşima, eyro rocanra roce panşemiya, hevte eylülü enişkava haberi bidik geleceğini ra, mikert huvira, kusura me maune, ma reyna bene meymaneşma, ma bene meymane keşma, şma koci be maike evcey.

Hûn dengê me ji radyoya vengê ji frekansa 95 gotar dikin. Hûn dikarin ji hejmara 0532-4789-724-24 ra biriya WhatsApp-e deng daxwazu peyamên xwe hûn dikarin ji me re bişeynin. Goştaran mayerciye şma seyine sekene keyfe şma hale şma çesto çiçinyo braştiyes hema hema ke neveşime ne kadiya va venge mira şma gofan bekere hema ke ez hiç neveşa la dema ku saat bena pancı şani ez bena baş ez baver ne kena ku beri seri bername ho u veşanı ku gani veşanı gani de şmadır bername yok bi kelecani bi uyayış derbas bi keri bu neşma min keno baş ajöre ez leze leze ez bena başe Veng yok hame şmayke, şmayke veng goştari kerse, peyame şma o niye mare yene hedi hedi. Braştiyen o zedere mare veşo. Beli gohtarın heja, hun çevanın çıdıkın, hun meji kuderi gohtar dikin. Braştiyen dengemiji vere femkirin ku ez hin baş ne bu me. Le dema ku saati be pence evare ji bo bername ez baş dibim û ez bawer nakim ku werim ser bernameya xwe bi were bernameyek bi coş bi kelecanî bi xweşikbûyîne derbas bikim. Anha dengek hat we jî ew dengê peyamên we bû. Êdî êdî hûn ji me re peyam dişeynin ev jî me gelekî bi kêfxweş dike kelecan dike.

Koşteran emayerciye, ma buha amade biye, şma ki amade biye sen mades bekene. Yo peyam ema esto, bitirkin uçtu. Alen hazimra maro vazeno. Kerem bir kere, maike deyire alen hazim maro diyari koşteran o xayerciye bir kere.

Goştara ne merci arayna maşmadre. Hediye edip peyamı başta şaşmaya ne mare. Eka yo peyam ema sonuçta ez dilan internet raşma goştari kena. Muşra. Deyre Eylül Nazler Leylo Leyro Vazena Mayke Deyre Eylül Nazler Leylo Leyro Madiyari Şare Muşi U Madilan Erekene Kerem Bir Kere Mapya Goşları Bir Kere

Goşterane ma erje, ma reyna şimadire, peyame ma esto. Merhaba şimare, es Serkan. Çevlikra goşterye şimakena, deyre Mücahit Göker, herçi biyo vila vazena, diyari şimakena slam. Maike spasan yoko Serkan irekene, uma deyre Mücahit Göker, herçi biyo vila ma şare çöylikre u goşterane koy erciyayan rekene, reyna ma spaskene, Serkan ire kerem bir kere, mafya goşteri bir kere.

Goştaran ema yerciye reyna maşıma dire. Peyam ema esto, peyam ra mara, kavara, deşta muşe vaşta, mabanın kami vaşta. Merhaba Veng Radyo Delal, ez Muşra Nusnena, name mi Şeval. Ez program eşma zaf heskena u goştari kena, veng eşma veşo, şma eşkene seba min, kavara deşta muşe perode, bi hürmet, maspasyano xo şevalere kene. Mike SM'de de şevale u şarı xoy muşi u goştarvan xoy azizan de ma kavara deşta muşe diyarışma bi kere kerem bi kere ma eno vengo veş venge kava

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgah.com'da 11 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369.95. Zeki Baldo Pirinç 5 kilogram 399.95. Demko Domates Salçası 4300 gram 299.95. Pınar Süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Goşteran ama erciye ama bir yarın bir eşime. Şima numara ima e WhatsApp bira 0500 4789 7424 ra. Waştış peyam u venk şima eşken ima re bir eşave. Beli gohtarın heja. Hundikarın ji hejmara mea WhatsApp 0532 4789 7424 ra bir ya WhatsApp Deng da khazu peyamen kha hundikarın ji mera bir şeyine. Bu emdibejen ji bir nekin li ser veşana veng radyo bin. Boşlara ma yerciye yo peyame ma esto. Merhaba şmare namemin roşna Amedra Nusena bernameş mazaf veşo. Deyire Kerem Sevinç Bağvazena Diyariş Makena Maspasyane Hroşna Rekene Ezike Sername Veng Radyo U Spasyane Hukena Uma Deyire Kerem Sevinç Diyariş Ma Goştaran Hoyerciya Yekene Kerem bir kere Mapya Goştari bir kere

0: gele biştine Hava va dagre Te hedefe zanife Teriye ve dubiri Rekreşe
1: Goşteren emerci erayna maşmadırı peyame maç so bitirki nuştu vizirirke mare embaze ma reşit genci nuştup sitem kerdo nuştu mişmare viziri peyam reşavutup ma peyame cede emara serhadora keça kurdan vaşte bi ma kebe ma va maneşkene keça kurda perodun ma ke Aynur Doğan ra keça kurda da bi pero eruken nuştu ez reşat genç sevrek numara di te tipi hapishane a şeşan ra kavuşa şeşan ra nusnena nuştoş mara deyre serhedoş makam cubu az em perode veşaneş ma veş bo semede veng radyo u goştaran erciye u eko hapishane de semede hevalan huvaştu maike serhedora bajo diyari reşat genç u hevalan ece kene kerem bi kerem apya goştari bi kerem
0: Tekele piştine Hava va dage Te hedefe zanife Teriye ve dubini Rekreşe Demkine

Beli gohtarın heja disan büverane anha yek peyam ekme heye ji Merdine Şehmus Nevisan diye ji Hesen Zirek strana mastım mastım duhaze emji ji boy Şehmus ji Hesen Zirek strana mastım mastım diyari dikin Kerem bikin embe

0: تنظیم سکیوردزم.
1: Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde %6'dan fazla değer kaybetmesinin ardından DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, meclisin 1 Ekim tarihini beklemeden toplanması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, süreç kapsamında kurulması beklenen 4 alt komisyondan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda Abdullah Öcalan'ın yer alacağını açıkladı. İmralı'daki konutun cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edildiğini belirten Uçum, seçimlerin yenilenmesi halinde 16 Nisan 2028'de yapılabileceğini ve Erdoğan'ın son kez aday olacağını söyledi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini açıkladı. Kadın Konferansı'nın bildirgesini açıklayan KESK, kadınların barışın toplumsallaşması için kurucu özne olarak yer alması gerektiğini belirtti. Örgüt üyesi olmak iddiasıyla tutuklu yargılanan Etkin Haber Ajansı muhabiri Elif Bayburt, ilk duruşmada tahliye edildi. Van'daki Şanovan Tiyatro Topluluğu, ünlü Kürt destanı Zembil Frosh'u yeni bir versiyonla tiyatro sahnesine taşıyor. Oyun, ünlü Kürt yönetmen, yazar ve akademisyen Dr. Hutbettin Sadiki tarafından yazılıp yönetildi. Oyun, 19 Eylül Cumartesi günü Van'da ilk kez tiyatro severlerin karşısına çıkacak. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Öykü, eski eşi Mizgin Kılıç'ı ateşli silahla ağır yaraladıktan sonra zorla araca bindirerek kaçtı. Kılıç yaşamını yitirirken yaklaşık bir yıl önce boşandığı Öykü'nün Mardin yolu üzerinde yakalandığı sırada yaşamına son verdiği öğrenildi. Sivas'ın Divriye ilçesinde 8 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra bebeğe ilişkin soruşturma Diyarbakır'a uzandı. Henüz haber alınamayan bebeğin anne ve babası dahil 6 kişi tutuklanırken Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kişi gözaltına alındı. Büşra'nın kardeşleri bebeğin borca karşılık M.K. isimli kişiye canlı olarak verildiğini öne sürdü. Mardin'in

Tarof Finansman, KAP'a yaptığı bildirimde katılım evim ve bir evimi satın almak için görüşmelere başlandığını açıkladı. Karadeniz'de Rusya tarafından insansız hava aracıyla vurulduğu belirtilen Tanzanya bayraklı geminin kaptanı hayatını kaybetti. 3 mürettebat yaralandı. Sermaye Piyasası Kurulu 38 kişi ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ hakkında Borsa İstanbul'da teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. Husiler yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinin Yemen'deki saldırılarında 3 telekomünikasyon kulesinin vurulduğunu, 27 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri Siber Güvenlik Konseyi Başkanı Dr. Muhammed Al-Kuwaiti, ülkelerine yönelik yapılan saldırılarının arkasında İran'ın olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs lideri Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs lideri Nikos Christodoulidis bir araya geldi. 2 saat süren görüşmede 19 başlığın tartışıldığı belirtildi. İspanya Dışişleri Bakanı Jos Manuel Alvarez, Gazze, İran, Lübnan ve Yemen'e yönelik saldırıların uluslararası hukuk ve insan haklarının açık bir ihlali olduğunu belirterek diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sağ bloğun 13 Eylül'de yapılan genel seçimlerde çoğunluğu kaybetmesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Suriye'de bir askeri mahkeme, Mart 2025'te Alevi toplumuna yönelik katliamlardaki rolleri nedeniyle Beşar Esad destekçisi bir kişiye idam, bir diğer sanığa ise müebbet hapis cezası verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'nın tutumunu eleştirdi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov da ABD'nin yaptırımlarının düşmanca olduğuna dikkat çekti. Mekke Anlaşması'nın uygulamaya kararlı olduklarını söyleyen Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sajjad Hayder Khan, Husilere yönelik saldırıları yapabileceklerini söyledi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Goşerane maya ciaye, hedi hedi mayene peynir bername ho etiye mendo vista kema. Mavane her tim ven radyo goştari bir kere. Ke hode, tebera. Her ce şmaşkene ma goştari bir kere. Parkande, kuçande, trafikte. Trafikte telefonanı horone u ven radyo goştari bir kere. Umarayna bir yarın bir eşma, şma ne bitene frekansa işkene ma goştari bir kere. Şma çar parça velatira, şma cihanra ser Android telefonanı hora aplikasyonu ven radyo Play Store, App Store arone u evca bernamane ven radyo tamamına şma işkene goştari bir kere. U numarayı may WhatsApp ira 0500 4789 7004 2400 şma waştış ven gu peyamanı hu işkene madır pare bir kere. Gohtarın heja hediye diyem tendaviya bername yok. Peyam ekme heye nivisan diye slav delale ez Cemil jifarki nedi nivisinim. Strana li benda teme duhazın spas. Emce spas yok jiboy Cemil dikin. U jiboy ku jifarki neme gohtar dike. U jiboy halki farki ne. Em strana benda teme diyari Cemil u gohtarın aziz dikin.

Bele gohtarın hecem di sabverane meje rutinda strana benda hemen me gohtar kır. Anhaji peyamek heye navi hojine nivisan diye tene gotiye slavurez ezji kosere di nivisinim. Ne harepeti haçoye nivisan diye rastiyawi kerapeti cacoye ez bu sabejim yani demaku ez millekolin kir karepeti haçobu jbowe yekem jibu sago le ezeji lekolin bekem rastiyawi çiye Ez ele meze bikim, ez evusa telafuz bikim. U jiboy peyamete jem spas dikin. Belki ji rastiyawi ewe ez nizanim. Disa spasiyo kha dikim. An haji emeji Mikail Aslan strane gohtar bikim.

0: برنامه واشت ششما قدیا
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Oto Egzoz adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Mahmut veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi: Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Yonca Ayçiçek Yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş, Duru Baldo Pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş, Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 259 lira 90 kuruş, Persilmatik Renkli Beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: Radyo Wave. Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wave.

dara düş oldum. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.

0: özümü kattım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre düş oldum.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Dicle kenti, çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
6: Tezgah.com'da 11 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369.95. Zeki Baldo Pirinç 5 kilogram 399.95. Demko Domates Salçası 4300 gram 299.95. Pınar Süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Radio Veng. Radio Veng.
1: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
2: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
3: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
5: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
6: Yüz karası.
7: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
4: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Merhaba. Oyuncu kadrosundaysa Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
8: O böcekler gerçek mi?
9: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
10: Sinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Banvit veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

ايوه ستايب بايزه وبه فرداشت فرچه وبه

bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor, bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor...

0: Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Reklamları dinlediniz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530...

dara düş oldum. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.

0: özümü kattım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre düş oldum.
1: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İz sürdük yalnızla.

0: Radio V.
1: Uyo ke khayne ne keno, kole hore na desmeno, malete ho nas ne keno, her zaman ne vano aybo. Uyo ke khayne ne keno, kole hore na desmeno, malete ho nas ne keno, her zaman ne vano aybo. Peru jeno horo sono, barbarere ma vozeno, na kutkude lo pliseno, her zaman ne vano aybo. Peru jeno horo sono, barbarere na vozeno, na kutkude lo pliseno, her zaman ne vano aybo. Malete hore na pieto. Kole hore na festatu, barbar ke di tsor katu, her devona nevano aibu. Melete hore na kitu, kole hore na festatu, barbar ke di tsor katu, her devona nevano aibu. Mare na ui fos derzenu, veru peira zuber zenu, barbaru reki kungenu, her devona nevano aibu. Mare na ui fos derzenu, veru peira zuber zenu, barbaru reki kungenu, her devona nevano aibu. Yozone me kenotko, melete hore na diko. Barbar verde dimidiko, her zamana nevano aybo. Nezone mekeno tiko, melete horena diko. Barbar verde dimidiko, her zamana nevano aybo. Hey dermanu no tiso, no sene meletu piso. Kana gazi tabiliso, her zamana nevano aybo. Hey dermanu no tiso. Nusene mele to piso, kana gazeta biliso, her zamana nevano aybo. Vazi şiru, vazi şiru, bira heyder vazi şiru, uyu ke khayne ni keno, her zamana da maladino. Vazi şiru, vazi şiru, bira heyder vazi şiru, uyu ke khayne ni keno, her zamana da maladino.

Hani haça soruşen Bobi döngün Bobi döngün Jina me Ya bu jina

Zimin haken, can yavi, lavin yavi. Ah, zimin haken, can yavi, hendi.

welatê min mirna wî evro şkandiye reha ezmanê min mirna wî evro şkandiye reha ezmanê min mirna wî şkandiye mirna wî evro şkandiye

0: Radio ve
1: Ya evina xo kribu Hat hayali wi u ramambu Stranek avetser Min biriya te kriye